E diye insanın iç parça. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dört okuyorsam var o ya, yosam apırçıyor. Şalma.